dersin. Dur ölüm gerekeliyon çimbetliyon bıgıp olsun. Dur öleyi burun kaldı uçanmağa. Dur ölü buğur dek gece vay. Uyuduttum burgılca şu diye.